0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcı Ali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: Pazar'da sizinle.
1: Bu pazarda sizinle.
2: Günaydınlar, mutlu, huzurlu, hayırlı sabahlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Güzel bir gün olması temennileriyle başlayarak pazarda sizinle ekibi adına merhabalar. Stüdyoda mikrofonlar başında ben Bedriye Halis ve karşımda rejide ses yönetmeni arkadaşımız Boyan Todorov ile birlikte bir saat boyunca sizlerle olacağız. Hepinize şimdiden keyifli ve yararlı dakikalar diliyoruz.

sabah programımızda ilk olarak Amerika'yı ve dünyayı değiştiren 5 büyük Bulgar'ın ilham verici hikayelerine uzanacağız değerli dinleyiciler. Sanatçı Petya Ilieva'nın Bulgar-Amerikan Melekleri projesi, bilimden havacılığa, uzaydan sanata kadar dünya tarihine iz bırakan bu isimlerin başarılarını yeniden gündeme taşıyor. Serginin hikayesi ve bu 5 önemli Bulgar'ın dünyaya bıraktığı mirası birazdan aktaracağız. Devamında ise Sofya'ya farklı ülkelerden gelen 6 genç gönüllünün dayanışma dolu hikayesine kulak vereceğiz. Dayanışmanın Renkleri projesiyle başkentin parklarına, sokaklarına ve kültürel alanlarına renk katan gençler hem Sofya'ya iz bıraktı hem de unutulmaz deneyimler yaşadı. Gönüllülük kültürünü ve bu renkli projenin gençlere kattıklarını birlikte keşfedeceğiz.

Amerika'ya, hatta uzaya kadar uzanan 5 sıra dışı ismi tanıtacağız. Petya İlyeva'nın Bulgar-Amerikan Melekleri projesi, bilim, teknoloji, havacılık ve sanat alanlarında iz bırakan bu Bulgarların başarılarını yeniden hatırlatıyor. 5 farklı hayat, 5 farklı başarı hikayesi ve hepsini buluşturan ortak bir bağ, Bulgaristan. Detaylar şimdi.

0: Değerli dinleyiciler, Bulgaristan'da doğup ABD'ye göç eden ve orada dünya çapında başarılar elde eden 5 büyük şahsiyetin portreleriyle başarılarına dair kısa bilgiler artık Sofya, Plovdiv, Veliko Tırnava ve Burgas'taki toplu taşıma duraklarında görülebiliyor. Yetenekli sanatçı Petya İlyeva'nın sokakta yürüyen ya da toplu taşıma araçlarını bekleyenlerin bir şeyler öğrenebilmesini, eğitim, kültür veya bilim yoluyla bakış açısını genişletebilmesini amaçlayan Bulgar Amerikan Melekleri Açık Hava Sergisi, Diplomasi İçin Sanat adlı projesinin bir parçasıdır. Bulgaristan Radyosu'na konuşan Petya İlyeva şunları belirtti.
1: İstoriyatı inapetimatı sınırlı. Много вдъхновяващи.

Beşinin de hikayeleri son derece ilham verici. Hepsi de özel ilgi alanları olan çocuklardı ve büyük emek harcayarak hayallerini gerçekleştirdiler. Onları birleştiren ortak nokta erken yaşlardan itibaren mesleklerini seçmiş olmaları, ilgili alanda çok iyi bir eğitim almış olmaları ve işlerine büyük bir tutkuyla sarılmış olmalarıdır. ABD'nin Bulgaristan Büyükelçiliği'nin mali desteğiyle ABD'nin bağımsızlığının 250. yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen sergiye Bulgar Amerikan Melekleri adını verdik. Çünkü bunlar Amerika'da tüm potansiyellerini gerçekleştirmiş Bulgarlar. Onlar mühendislik ve uzay bilimlerinin temellerini attılar ve bu bilim dalları olmasaydı Amerika bugünkü haliyle var olamazdı. Bu beş kişi de hayatları boyunca Bulgaristan ile bağlarını koparmadılar ve her fırsatta Bulgaristan kökenli olduklarını belirttiler. Diyen Petya İliyeva'ya göre Asen Yurdanov, Peter Petrov, Viden Tabakov, Jonathan Asov ve Viola Elsen isimleri muhtemelen çoğu Amerikalı, hatta günümüzün Bulgaristan gençleri tarafından bile tanınıyor. Ancak ilgi alanlarındaki uzmanlar için bu isimler bir temel ve ilham kaynağıdır. Değerli dinleyiciler, gelin şimdi Amerika'yı ve dünyayı değiştiren Bulgarların kimler olduğuna bakalım. Yolu Sofya semalarından Amerika'nın kokpitine uzanan Asen Jerry Yordanov, yani Asen Yordanov, modern havacılığın öncülerindendir. Mucit, mühendis, tespit pilotu, Bulgaristan'da havacılık mühendisliğinin kurucusu ve erken dönem Amerikan yolcu uçaklarının uçuş ve kullanım kılavuzlarını hazırlayarak sivil havacılığın temellerini atmıştır. Asen Yordanov günümüzde her araçta standart olan otomobil hava yastığını airbag ki icat eden kişidir. Violetta Kolçakova, sahne adıyla Viola Elsen, yeni yüzyılın ritmini yakalayan zarif dansıyla Amerika'nın kalbini fetheden Bulgar Amerikalı sanatçı. Ünlü Amerikan Ballet Tiyatır topluluğunun dansçısı ve koreografı olan Elsen, 1920'li yıllarda ABD'ye göç eden Bulgar göçmeni bir ailenin kızıdır. Çağdaş Amerikan Balesi'nin kurucularından biri. Marilyn Brando'nun Bulgar aşkı. Peter Petrov, fikirleriyle Amerika'nın uzay çağının başlamasına ve tıp teknolojisine öncülük eden Peter Petrov'un Brestovica'da başlayan hayat hikayesi yıldızlara kadar uzanır. NASA bünyesinde mühendis olarak çalıştı ve erken dönem uydu telemetrisini, dijital kol saati ve kablosuz kalp monitörü teknolojisini icat etti. Viden Tabakov, mühendis, bilim insanı, mücit, öğretim görevlisi. Bulgar Amerikalı olan Tabakov, ABD'nin Apollo uzay programında havacılık ve uzay mühendisi olarak çalıştı. Stakevci köyünde doğan Tabakov'un jet itki sistemlerinin üzerinde uzmanlaşarak uzay keşiflerinin önünü açan ve Saturn roketlerinin güvenliğini sağlayan öncü isimlerden biridir. Jonathan Asov, Bulgar kökenli Amerikalı fizik ve matematik profesörü Jonathan Asov, bilgisayarın babası olarak kabul edilir. Atanasov ve öğrencisi Clifford Berry, 1939 ile 1942 yılları arasında Iowa Eyalet Üniversitesi'nde dünyanın ilk elektronik dijital bilgisayarını geliştirdiler ve dijital çağın kapılarını açtılar. Beş farklı kader, beş ayrı hikaye ve tek bir ortak nokta var. O da Bulgaristan, değerli dinleyiciler. Petya İliyeva, Bulgar Amerikan Melekleri projesiyle bu büyük Bulgarlara ve onların dünyanın ilerlemesine yaptıkları katkılara olan ilgimizi uyandırıyor. Petya İliyeva, gelecekte bu panoların ABD'ye de ulaşıp geniş kitleye tanıtılmasını ümit ediyor.

hikayesine götüreceğiz. Farklı ülkelerden gelen 6 genç dayanışmanın renkleri projesi kapsamında 40 gün boyunca Sofya'nın parklarında, sokaklarında ve kültürel alanlarında gönüllü olarak çalıştı. Gençlerin bu güzel deneyimlerini kendi ağızlarından dinleyeceğiz ve Bulgaristan'da gönüllülük kültürünün durumunu proje temsilcisi Strashimir Dimitrov'un anlatımıyla paylaşıyoruz şimdi.

0: Sevgili dinleyiciler, farklı ülkelerden ve kıtalardan 6 genç, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'yı daha temiz, daha çekici ve yaşamak için daha iyi bir yer haline getirmek için bir araya geldi. Değerler, Erdemler ve Dürüstlük Vakfı tarafından düzenlenen Dayanışmanın Renkleri Projesi'nin 3. edisyonuna katılan gençler, 40 gün boyunca gönüllülük faaliyetlerinde yer aldılar. Bulgaristan Ulusal Radyosu'nun Christo Botev programına konuşan vakıf temsilcisi Strashimir Dimitrov, farklı geçmişlere ve tarihlere sahip ülkelerden insanlar seçtik. Dolayısıyla projeye bu adı verdik sözlerini kullandı ve şöyle devam etti.
1: Бяхме в зоологическата градина един ден, оказахме съдействие, разгледахме зоопака, там малко се погрижиха за приветливия вид на средата. В Южния
0: Hayvanat bahçesindeki ortamı ziyaretçiler için daha hoş ve ferahlatıcı hale getirmek için çalıştık. Yüzen Park, Güney Park'ında bankların boyanmasına yardım ettik ve ana yürüyüş patikalarındaki kayaların üzerine desenler çizdik. Borisova Gradina Park'ındaki yaz tiyatrosundaki sahneyi söktük. Ve Ulusal Kültür Sarayı NDK önündeki bankları boyadık. Şehrin yaz programının incisi olan Sofya Nehirleri Festivali'nde hazırlıklara ve festival sonrası temizlik çalışmalarına yardım ettik. Ayrıca Avrupa Birliği Gençlik Değişim Programları'nı tanıttığımız bir standımız da vardı dedi Strashimir. Değerli dinleyiciler, iyi örnekler bulaşıcıdır. Peki Bulgaristan'da gençlerin gönüllü çalışmalara ilgisi arttı mı? Strashimir Dimitrov'un cevabı şöyle oldu.
1: Още ни е чуждо, почва да се появява някакъв, но наистина това е нашата основна мисия на нашата фундация, да стигаме до учениците, до младите хора, до тези, които гледат с други очи на света, за да ги потикваме, защото в България доброволчеството...
0: Базылары ilgi göstermeye başlasa da hala buna yabancılar. Vakfımızın en önemli misyonu dünyaya farklı bir bakış açısıyla bakan okul çağındaki çocuklara ve gençlere ulaşmak ve onları bu tür faaliyetlere teşvik etmektir. Gönüllülük kültürü Bulgaristan'da pek yaygın değil. Ancak gönüllü desteğe ihtiyaç var dedi Strashimir Dimitrov. Projeye katılan 6 yabancı genç başka bir ülkedeki vatandaşlara ve topluluklara yardım etmek için neden gönüllü olduklarını ve zamanlarını ücretsiz olarak ayırmayı seçtiklerini paylaştı. Estonya'dan Darya şunları söyledi.
2: I came here because I'm an art student and it's not my first volunteering project but the first one.
0: Sanat alanında üniversite öğrencisi olduğum için buraya geldim. Katıldığım ilk gönüllü projesi değil. Ancak benim okuduğum bölüm ile alakalı olan ilk projedir. Benim için resim çizme ve becerilerimi geliştirme fırsatıydı sözlerini kullandı Darya. Almanya'dan Alisha ise şunları söyledi.
3: I came here because I wanted to do something different and I wanted to help out.
0: Farklı bir şeyler öğrenmek istediğim için buraya geldim. Profesyonel olmasam da gönüllü olarak katılıp yardım etmek istedim. Bunu kendim için yapıyorum ve bundan büyük bir zevk alıyorum. Henüz ne yönde ilerleyeceğimi bilmesem de sanat ile uğraşmaya devam edeceğim diye konuştu. Angola'dan Joaldo şunları paylaştı.
4: My parents are from Angola.
1: Мои родители са от Ангола.
4: But they actually speak Portuguese.
1: Ние говорим португалски.
4: Yeah, that's it.
0: Ailem Angolalı. Portekizce konuşuyoruz. Ancak 19 yaşımdan beri yayıncılık alanında eğitim almak için Roma'da yaşıyorum. Eğitim yılı bittiğinde memleketimdeki küçük kasabaya dönüyorum. Ama orada yapacak bir şeyim yok. Bu proje yeni bir maceraya atılmak, konfor alanımdan çıkmak ve yabancı bir ülkede ilginç bir şey yapmak için bir fırsat. Böylece topluma karşılıksız yardım ediyorsun ve yaptıklarınla gurur duyuyorsun. Çünkü insanlar bundan hoşlanıyor sözlerini kullandı Joaldo. İlk kez gönüllü projeye katılan Ganalı Sandra ise şunları söyledi.
5: I'm studying circular economy in Italy. Like it's a master's course.
0: Şu anda İtalya'da döngüsel ekonomi alanında yüksek lisans yapıyorum. Yeni bir şey denemek, seyahat ederek Avrupa'yı tanımak istedim. Ayrıca ilk kez gönüllü olarak katılıyorum. Proje hayatım boyunca unutamayacağım deneyimler edinmek ve Bulgar kültürüyle tanışmanın güzel bir yoluydu. Sofya'nın bir Avrupa başkenti olduğuna dair haberler görmüştüm ve özellikle Aziz Aleksandar Nevski Katedrali beni çok etkiledi. Beklentilerim karşılandı. Zira burada görülecek çok şey var. Ortam ilginç ve dağlar da çok güzel bir fon oluşturuyor, dedi Sandra. Barbora adlı genç ise şunları belirtti.
2: I'm from the Czech Republic, but actually now I live also.
0: Çekyalıyım. Ancak şu anda Roma'da yaşıyorum ve burada son sınıf sanat tarihi yüksek lisans öğrencisiyim. İtalya'ya geldiğimden beri evsizlere yemek pişirmek gibi aktif olarak gönüllü çalışmalar yapıyorum. Boş zamanlarımda resim yapmayı seviyorum ve bu projede yaratıcı bir unsur olması beni çok mutlu etti. Bu projeye katıldığım için çok mutluyum, dedi Barbora. Son olarak İtalya'dan Lorenzo şunları ifade etti.
6: It's a pleasure for me to be here. Actually, I've been to Sofia many times and one thing that I noticed.
0: Burada bulunmak benim için bir zevk. Daha önce birçok kez geldim. Yaz tatili sırasında tatili daha anlamlı hale getirmek için gönüllü çalışma fırsatları ararken bu projeyi keşfettim ve bunun harika bir deneyim olabileceğini düşündüm. Şehir, kirlilik, çöp, grafiti gibi diğer başkentlerle aynı sorunları yaşıyor. Sofya'nın daha temiz bir yer haline gelmesine, bazı grafitilerin kaldırılmasına ve sanatsal projelerin hayata geçirilmesine katkıda bulunmak istedim, sözlerini kullandı Lorenzo. Sofya'da izlerini bıraktıktan ve yeni deneyimler edindikten sonra gençler kendilerini de bir ölçüde değiştiren bu unutulmaz yazın anılarını uzun süre kalplerinde saklayacaklar.

Sevgili dinleyiciler, programda bu sabah ilk olarak hikayeleri Bulgaristan'dan başlayıp Amerika'ya, hatta uzaya kadar uzanan 5 sıra dışı isminden atık. Ardından rotamızı Sofya'ya çevirerek farklı ülkelerden gelen 6 gencin 40 gün boyunca Dayanışmanın Renkleri projesi kapsamında gerçekleştirdiği gönüllülük deneyimini ve Bulgaristan'daki gönüllülük kültürünü ele aldık. Ve bu pazarda sizinle programı şimdi yerli ses sanatçılarımızın söylediği birbirinden güzel türkülerle devam ediyor.

Ne yamanmış gurbet elde hastane. Ne halini soran var, ne de tatlı bir söz dostane. Doktor bulamadı bana ilacı. Artık ne görebilmek var bana, ne duyabilmek, ne sevebilmek. Boş sevgisi her şeyin, boş cilvesi. Gülmek de boş artık. Zaten gülemiyorum ki.

Şu ellerin vatanında canıma yetti silah hasreti. Madem ki değiştiriyorum dünyamı, sal beni doktor. Son defa göreyim sılamı, göreyim de toprağına yüzüm süreyim. Yad ellerde değil doktor, sal beni doktor, sal beni sılamda öleyim.

Böylece bu sabahki programımızın da sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bulgaristan Radyosu'nun Türkçe yayınlar ekibi adına her birinize mutlu, huzurlu, güzel bir gün diliyoruz. Sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Merhaba sevgili çocuklar. Bugün mikrofon başında ben Sibel ablanız, rejide ise ses yönetmenimiz Boyan ile birlikte bir saat boyunca sizlere eşlik edeceğiz. Bugün sizinle çok tanıdık bir yere gidiyoruz. Nereye mi? Okula. Ama merak etmeyin, bugün ne matematik sınavımız var, ne uzun uzun yazı yazacağız, ne de size ödev vereceğim. Bugün okulda başka bir şeyin peşine düşüyoruz. Hem de çok değerli bir şeyin. Arkadaşlığın. Şimdi düşünün bakalım. Sabah uyandınız, hazırlandınız, çantanızı aldınız ve okulun yolunu tuttunuz. Okulun kapısından içeri girdiniz. İlk kimi gördünüz? Öğretmeninizi mi, en yakın arkadaşınızı mı, başka bir sınıftan tanıdığınız birini mi? Belki de hiç tanımadığınız yeni bir öğrenci gördünüz. Peki ne yaptınız? Günaydın dediniz mi? Sevgili çocuklar, bazen arkadaşlık çok küçük bir kelimeyle başlar. Merhaba ya da günaydın gibi mesela. Merhaba ya da günaydın gibi kelimeler insanın yüzünde kocaman bir gülümsemeye sebep olabilir. Bugün birlikte bir okul günü yaşayacağız. Sınıfa gireceğiz, teneffüse çıkacağız, oyun oynayacağız, biraz tartışacağız, sonra barışacağız, birbirimize yardım edeceğiz. Ve bakalım günün sonunda arkadaşlığın

Sevgili çocuklar, şimdi şu durumu hayal edelim. Sınıfın kapısı açıldı, öğretmeniniz içeri girdi ama yanında biri daha var. Tanımadığınız bir çocuk. Öğretmeniniz diyor ki, çocuklar bugün sınıfımıza yeni bir öğrenci katılıyor. Yeni arkadaşınız biraz heyecanlı. Etrafına bakınıyor, herkes birbirini tanıyor ama o kimseyi tanımıyor. Şimdi kendinizi onun yerine koyun. Yeni bir okula geldiniz, yeni sınıf. Yeni öğretmen, yeni arkadaşlar, kimseyi tanımıyorsunuz. Nasıl hissederdiniz? Biraz çekingen, biraz heyecanlı, belki biraz korkmuş, değil mi? İşte tam o anda sınıftan biri size yaklaşsa, gülümsese ve "Merhaba, benim adım Elif, senin adın ne?" dese, nasıl hissederdiniz? Bence biraz rahatlardınız. Şimdi size soruyorum. Yeni gelen çocuğa hangisini söylemek daha güzel? Oraya oturma mı, yoksa istersen yanıma oturabilirsin mi? Eminim ki doğru cevabı biliyorsunuz. Peki şöyle desek, biz kendi kendimize zaten oynuyoruz. Yoksa istersen sen de bizimle oynayabilirsin. Hangisi? Tabii ki ikincisi. İşte arkadaşlığın birinci küçük sırrı. Birini aramızı davet etmek. Bazen bir arkadaşlık "sen de gel" cümlesiyle başlar. Üç kelime ama ne kadar güçlü, değil mi sevgili çocuklar?

Şimdi sınıfımıza biraz daha yakından bakalım sevgili çocuklar. Sınıfta birinin adı Ayşe olabilir, diğerinin Emine, birinin Mert, birinin Ali, birinin adı Maria, diğerinin Nikolay veya başka bir isim olabilir. Çünkü Bulgaristan'daki okullarımızda farklı ailelerden gelen çocuklarla karşılaşabiliriz. Bazen evde duyduğumuz dil ile okulda duyduğumuz dil de aynı olmayabilir. Belki evde Türkçe konuşuyoruz, okulda ise Bulgarca öğreniyoruz ve konuşuyoruz. Belki arkadaşımızın ailesinde başka bir dil kullanılıyor. Peki bu birlikte oynamamıza engel mi? Kesinlikle hayır. Top hangi dilde yuvarlanır çocuklar? Türkçe mi, Bulgarca mı? Hayır, hiçbiri değil. Yuvarlanır gider. Peki kahkahanın dili var mı? Ha ha ha deyince hepimiz anlarız. Bir arkadaşınız size topu atınca ne demek istediğini de anlarsınız değil mi? Haydi oynayalım demek ister. İşte arkadaşlığın güzel yanlarından biri bu. Farklı şeyler biliyor olabiliriz. Farklı yemekleri seviyor olabiliriz. Evlerimizde farklı gelenekler olabilir. Ama yine de birlikte öğrenebiliriz. Birbirimizin bildiği kelimeleri bile öğrenebiliriz. Mesela arkadaşınız size Bulgarca bir kelime öğretebilir, siz ona Türkçe bir kelime öğretebilirsiniz. Böylece ikiniz de bir kelime daha öğrenmiş olursunuz. Ne güzel değil mi? Arkadaşlığın ikinci küçük sırrı, farklılıklarımızı merak etmek ve birbirimize saygı göstermek.

Ve sevgili çocuklar, teneffüs zamanı. İşte beklediğiniz an. Herkes dışarı çıkıyor. Kimi koşuyor, kimi konuşuyor, kimi top oynuyor, kimi arkadaşının yanına gidiyor. Ve şimdi küçük bir hikayemiz var. Başlığımız Bir Top, Üç Arkadaş. Emir'in elinde bir top var. Mert geliyor. Emir, topu bana verir misin diyor. Emir, hayır ben oynayacağım diyor. Biraz sonra Deniz geliyor. O da oynamak istiyor ama top bir tane. Çocuklar ise üç kişi. Şimdi ne yapacağız? Topu üç parçaya bölemeyiz değil mi? Peki çözüm nedir? Sırayla oynayabiliriz. Birlikte bir oyun kurabiliriz. Paslaşabiliriz. Yeni arkadaşları da oyuna çağırabiliriz. Ama diyelim ki Emir, top benim, kimseye vermiyorum dedi. Sizce bir süre sonra ne olur? Belki Emir topuyla oynar ama yalnız kalabilir. Peki topu paylaşırsa ne olur? Bir top, üç çocuk ve kocaman bir oyun olur değil mi sevgili çocuklar? İşte arkadaşlığın üçüncü küçük sırrı, paylaşmak. Ama paylaşmak yalnızca oyuncağımızı vermek değildir sevgili çocuklar. Bazen kalemimizi paylaşırız, bazen silgimizi, bazen bildiğimiz bir şeyi, bazen de zamanımızı. Hatta bazen bir arkadaşımızın derdini dinleyerek ilgimizi paylaşırız.

Sevgili çocuklar, şimdi size çok önemli bir soru. İki iyi arkadaşın her şeyi aynı mı olmalı sizce? Aynı oyunu mu sevmeliler? Aynı yemeği mi? Aynı rengi mi? Aynı çizgi filmini mi? Hayır. Düşünelim. Ben mavi rengi seviyorum. Sen yeşil seviyorsun. Arkadaş olabilir miyiz? Tabii ki oluruz. Ben futbol seviyorum. Sen resim yapmayı seviyorsun. Arkadaş olabilir miyiz? Elbette. Ben banitsa yemeyi çok seviyorum. Sen

başka bir yemeği daha çok seviyorsun. Sorun var mı? Yok. Hatta birbirimize yeni şeyler gösterebiliriz. Belki arkadaşınızın sevdiği bir oyunu ilk kez onun sayesinde denersiniz. Belki o da sizin sevdiğiniz bir şarkıyı ilk kez dinler. Arkadaşlık benim gibi ol demek değildir. Arkadaşlık bazen sen bunu seviyorsun, ben bunu seviyorum. Ne güzel diyebilmektir. İşte arkadaşlığın dördüncü küçük sırrı. Farklı olmak arkadaş olmaya engel değil.

Şimdi sevgili çocuklar, okul bahçesinde küçük bir sorun var. Zeynep ile Ece oyun oynuyor. İkisi de aynı anda ipin başına geçmek istiyor. Zeynep önce ben diyor. Ece hayır önce ben diyor. Ben hayır ben. Sesler yükseliyor. Şimdi ne olacak? Arkadaşlık bitti mi? Hayır sevgili çocuklar. Arkadaşlar bazen tartışır. Bu olabilir. Hatta çok iyi arkadaşlar bile bazen aynı fikirde olmayabilir. Önemli olan sonra ne yaptığımızdır. Bağırabiliriz, küsebiliriz, kötü söz söyleyebiliriz ama bunlar sorunu çözmez. Başka ne yapabiliriz? Konuşabiliriz, sırayla oynayabiliriz, bir çözüm bulabiliriz. Önce sen, sonra ben diyebiliriz. Ya da istersen kura çekelim diyebiliriz. Peki ya yanlış bir şey yaptıysak? Bu durumlar için çok güçlü iki kelimemiz var. Özür dilerim. Bazen söylemesi biraz zor gelir. Ama küçücük bir özür büyük bir kırgınlığı azaltabilir. Tabii yalnızca söylemek yetmez. Aynı davranışı tekrar etmemeye de çalışırız. Ve işte arkadaşlığın 5. küçük sırrı. Sorun çıkınca konuşarak çözmeye çalışmak.

0: Arkadaşlık.
1: Arkadaşlık.
2: Sevgili çocuklar, yine teneffüsteyiz. Ne güzel değil mi? Herkes oyun oynuyor ama bahçenin kenarında bir çocuk tek başına duruyor. Ne yaparız? Beni ilgilendirmez deyip geçebiliriz. Ama başka bir seçeneğimiz daha var. Yanına gidip istersen bizimle oynayabilirsin diyebiliriz. Belki çocuk yalnız kalmak istemiştir. O zaman buna da saygı gösteririz. Ama belki de oyuna katılmak istiyor. Sadece nasıl katılacağını bilmiyor. Bir davet her şeyi değiştirebilir. Şimdi kendimizi onun yerine koyalım. Herkes oynuyor, siz yalnızsınız. Sonra biri geliyor, haydi sen de gel diyor. Nasıl hissederdiniz? İşte arkadaşlığın 6. küçük sırrı. Kimsenin dışarıda kalmamasına dikkat etmek. Bir de önemli bir şey var çocuklar. Bazen bir arkadaşımız sürekli üzülüyor olabilir. Birileri onu rahatsız ediyor olabilir. Kendini güvende hissetmiyor olabilir. Böyle bir durumda her şeyi tek başımıza çözmek zorunda değiliz. Öğretmenimize söyleyebiliriz, anne veya babamızla konuşabiliriz, güvendiğimiz bir büyüğümüzden yardım isteyebiliriz. Yardım istemek kötü bir şey değildir. Bazen arkadaşımıza yapabileceğimiz en iyi yardım bir yetişkine haber vermektir.

Sevgili çocuklar, sıra geldi biliyor muydunuz bölümümüze. Biliyor muydunuz ki arkadaşlık yalnızca birlikte oyun oynamak değildir. Arkadaşlarımızla birlikteyken pek çok şey öğreniriz. Sıra

beklemeyi, paylaşmayı, dinlemeyi, anlaşmayı, bazen kaybetmeyi, bazen de kazandığımızda böbürlenmemeyi. Bir arkadaşımız bizden farklı düşünüyorsa onu dinlemeyi öğreniriz. Birlikte oyun kurarken plan yapmayı öğreniriz. Bir sorun çıktığında çözüm aramayı öğreniriz. Yani arkadaşlık aslında küçük bir okul gibidir. Ama tahtası yoktur, defteri yoktur, sınavı da yoktur. Dersi hayatın içinde öğreniriz. Bir de şunu düşünün, bir arkadaşınızın çok iyi yaptığı bir şey var mı? Belki güzel resim çiziyor, belki hızlı koşuyor, belki çok güzel Türkçe okuyor, belki Bulgarca'da bilmediğiniz bir kelimeyi size açıklıyor, belki matematikte çok iyi. Siz de ona başka bir konuda yardımcı oluyorsunuz. İşte buna birlikte öğrenmek diyebiliriz. Birbirimizden öğreniyoruz. Bilgimiz paylaştıkça çoğalıyor. Ne güzel değil mi?

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili çocuklar, şimdi hayali bir çanta hazırlıyoruz. Ama bu okul çantası değil. Adı arkadaşlık çantası. İçine eşya koymuyoruz, davranış koyuyoruz. Hazır mısınız? İlk olarak ne koyalım? Gülümsemeyi. Hop, çantaya girdi. Başka? Paylaşmayı. Onu da koyduk. Dinlemeyi. Çantada yer var. Yardımlaşmayı. Koyduk. Teşekkür etmeyi. Girdi çantamızda. Özür dilemeyi. Onu da unutmayalım. Saygıyı. Çok önemli. Onu da koyalım. Dürüstlüğü. O da içeride. Peki çantaya ne koymamalıyız? Alay etmeyi, oyun dışı kalsın demeyi, kötü sözleri, onları da istemiyoruz. Yalan söylemeyi, o da çantamıza yakışmadı. Şimdi çantamız doldu ama ağırlaşmadı. Çünkü içindekiler görünmez ve ne kadar çok kullanırsak o kadar güzel bir arkadaşlık ortaya çıkar.

Bugün kaç arkadaşlık sırrı keşfettik sevgili çocuklar? Haydi bakalım hatırlayabilecek miyiz? 1. Yeni birini aramıza davet etmek. 2. Farklılıklara saygı göstermek. 3. Paylaşmak. 4. Birbirimizi dinlemek. 5. Farklı şeyleri sevebileceğimizi kabul etmek. 6. Sorunları konuşarak çözmeye çalışmak. Ama ben bir tane daha eklemek istiyorum. 7. sır. Belki de hepsinin özeti. Kendimize nasıl davranılmasını istiyorsak, arkadaşlarımıza da öyle davranmaya çalışmak. Her zaman başarabilir miyiz? Belki hayır. Bazen sinirleniriz, bazen düşünmeden konuşuruz, bazen paylaşmak istemeyiz, bazen yanlış yaparız. Ama sonra durabiliriz, düşünebiliriz ve yeniden deneyebiliriz. Arkadaşlık biraz da bunu öğrenmektir.

Sevgili çocuklar, okul çıkış zili çalıyor. Zırrrr. Bugün birlikte uzun bir okul günü geçirdik. Sabah sınıfa girdik, yeni bir arkadaşla tanıştık, teneffüse çıktık, oyun oynadık, paylaştık, biraz tartıştık, sonra konuşup çözüm aradık. Güzel sözlerin gücünü gördük. Birbirimizden farklı olmanın arkadaşlığa engel olmadığını öğrendik. Ve arkadaşlığın aslında büyük şeylerden değil, çoğu zaman küçücük davranışlardan oluştuğunu fark ettik. Bir merhaba, bir teşekkür ederim, bir özür dilerim, bir iyi misin, bir de belki en güzeli sen de bizimle oynar mısın? Şimdi size küçük bir görevim var sevgili çocuklar. Yarın okula gittiğinizde bir arkadaşınız için küçücük bir iyilik yapın. Ama karşılığında hiçbir şey beklemeyin. Belki günaydın diyebilirsiniz. Belki kalemini düşürdüğünde alabilirsiniz. Belki yalnız gördüğünüz bir arkadaşınızı oyuna davet edebilirsiniz. Belki de uzun zamandır konuşmadığınız bir arkadaşınıza nasılsın diye sorabilirsiniz. Sonra onun yüzüne dikkatlice bakın. Belki küçücük bir davranışın kocaman bir gülümsemeye dönüştüğünü göreceksiniz. Sevgili çocuklar, bugünlük okul çantamızı kapatıyoruz ama arkadaşlığın küçük sırlarını yanımıza alıyoruz. Çünkü onları yalnızca okulda değil, evde, parkta, mahallede, oyun oynarken, kısacası her yerde kullanabiliriz. Bir sonraki programımızda yeniden buluşuncaya kadar bol bol oynayın, merak edin, birbirinizi dinleyin ve güzel arkadaşlıklar biriktirin. Hoşça kalın sevgili çocuklar.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Merhabalar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Şevke Çakır. Rejide çok değerli arkadaşım Gergana Dramalieva ile birlikte çalışıyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün çok özel bir programla huzurunuzdayız. Sevgili dinleyiciler, 1970'lerde İstanbul'da çıkan, İstanbul'da yayınlanan ve Balkanto'nun kayıtları efendim ta Amerika'da çıkmış, Amerika'da satılmış. Peki bu albüm elimize nasıl geçti? Birazdan anlatacağım ama gelin şimdi sevgili dinleyiciler, İstanbul'da bayram türküleri ve şarkıları ve dansları adını taşıyan bu albümden ilk eseri dinleyelim. İlk eseri efendim Kasap Oyun Havası ve onu da çok değerli Bayramali Yumeruf'tan dinliyoruz.

Değerli dinleyiciler, bizler Bayram Ali Ümerov'un efendim klarinetinden kasap oyun havasını dinledik. Şimdi sıra geldi bu albümü anlatmakta. Albüm değerli dinleyiciler 1960'larda mı 70'lerde mi Amerika'da çıkmış Balkan Tonu'nun kayıtları ve bu albümde ses sanatçılarının bir tarafta portreleri, isimleri yazıyor. Diğer tarafta ise Sultanahmet, İstanbul'daki Sultanahmet Camisi yer alıyor. Bir İngiliz tarafından yayınlanmış. Ses sanatçılarımızın isimlerine bakıyorum buradan. Angel Gürgiyev'in sazıyla bir resmi var. Osman Azizov var, Sıdık Ahmedova, Aglika Belçeva ve Bayram Ali Yumerov'un isimleri yazılı ve onların tabii ki resimleri de yer alıyor. Üzerinde ise Holiday in Istanbul, Turkish Songs and Dances yazıyor. Yani İstanbul'da bayram, Türkçe türküler ve şarkılar. Bu albüm değerli dinleyiciler çok değerli ve şu anda Fransa'da yaşayan Kutsi Ergüner tarafından bizim çok değerli kaval ustamız Nedialko Nedialkov'a verildi. Ben birazdan Kutsi Ergüner'in hikayesini anlatacağım ama gelin şimdi Sıdık Ahmet'in sesinden mektup yazdım acele diyelim.

Sevgili dinleyiciler, sizlere Bulgaristan'da yaşamış ve bizim arşivimizde de yer almış türkülerden oluşan bir Amerikan plağını anlatıyoruz, albümünü anlatıyoruz. İstanbul'da Bayram ismini taşıyan bu albüm, bu plak sevgili dinleyiciler 1970'lerde tahmin ediyorum orada çıkmış. Ve bu albümü satın alan aslında Türkiye'de çok ünlü olan ney ustası Kutsi Ergüner. Bizim çok değerli arkadaşımız Nedyalko Nedyalkov ki kendisi Bulgaristan Ulusal Radyosu Halk Müziği Orkestrası'nın bir parçası olan kendisi kaval çalıyor ve Kutsi Ergüner'le sık sık İstanbul'da buluşup Ankara'da buluşup farklı festivallerde farklı etkinliklerde bir araya geliyor. Son gidişinde Kutsi Ergüner seni geldiğin topraklarda çok değerli bir albüm var elimde deyip sevgili dinleyiciler kayıtları onunla paylaşmış. Nedyalko Nedyalkov sağ olsun gelir gelmez o kayıtları bize verdi. Biz de bu akşam size teker teker onları dinleteceğiz. Sırada kim var diyeceksiniz? Yeşil İpek Bükeyim. Aman Cemil Şaban söylüyor.

Sizler de soracaksınız. Peki Kutsi Ergüner kimdir? Sevgili dinleyiciler, kendisi bir Türk müzisyeni, geleneksel Mevlevi Sufi müziğinin ustası ve ne enstrümanının bilinen icralarından biridir. 4 Şubat 1952 yılında Diyarbakır doğumlu, müzik hayatına 1969 yılında İstanbul Radyosu'na girerek başladı. Tasavvuf müziğinin ana enstrümanı olan neyde, Mevlevi geleneğinin devamı olan Ergüner ekolünün son temsilcisi Ulvi Ergüner'in yetiştirdiği bir sanatçıdır. Osmanlı müziğinin köklerini araştırdı ve albümlerinde kullandı. 1973 yılında Paris'e yerleşti ve burada müzik çalışmalarını yanı sıra mimarlık ve müzikoloji öğrenimini gördü ve her iki konuda da doktora yaptı. 80'li yılların başında Mevlana Enstitüsü'nü kurdu ve kendisini klasik Sufi düşüncesini öğretmeye adadı. Evet, böyle bir kişidir Kutsi Ergüner. Biz kendisini anlatmaya devam edeceğiz ama gelin şimdi İstanbul'da Bayram başlıklı ve Amerika'da yayınlanan albümün bir sonraki türküsünü dinletelim. Kim geliyor şimdi? Aman Ormancı diyecek Sıdık Ahmet.

Değerli dinleyiciler, bazı türküleri bu albümde yer alan türküleri sık sık dinletiyoruz. Mesela Aman Ormancı Sıdık Ahmet'ten çok sık programlarımızda yer alıyor. Ama düşünün ki bu albüm ta Amerika'da çıkmış, ta Amerika'da yayınlanmış ve bir zamanlar Balkanto'nun verdiği kayıtlardan oluşuyor. Bizler bugün onları teker teker sizlere dinletmeye çalışacağız. Peki bu albümü satın alan, antika olarak değerlendiren ve çok değerli bir eser olarak evinde koruyan, muhafaza eden Kutsi Ergüner kimdir? Biz onu anlatmaya devam ediyoruz. Ergüner'in ilk defa İstanbul'un Hristiyan ve Müslüman dini müziklerini bir araya getirdiği tarih boyu hoşgörü ve Hint, caz ve Türk müziği sanatçılarını bir araya getiren Taş Mahal konseri, Nazım Hikmet için yazdığı Şair Cenazesi eseri İstanbul ve İzmir festivalleri çerçevesinde beğeni kazandı. Ayrıca 2008 yılında ekibiyle birlikte Frankfurt Operası'nda Goethe'nin Doğu Batı Divanı'ndaki şiirlerini tasavvuf müziği formunda Türkçe ve Almanca seslendirdiği önemli bir konserde verdi. Bizler çok değerli ney ustası Kutsi Ergüner'i anlatırken gelin şimdi albümde yer alan bir sonraki türkümüzü dinletelim. Kim söyleyecek efendim? Sevdiğim Ceylan'ın gözleri diyecek yine Cemil Şaban.

Sevgili dinleyiciler, Amerika'da yayınlanan ve Holidays in Istanbul başlığını taşıyan bu albümü uzun zamandır size dinletmeye, size sunmaya böyle niyetim vardı. Uzun zaman derken neredeyse bir ay. Ha bugün, ha yarın derken bir de deprem vurdu biliyorsunuz. Araya çok sıkıntılı günler girdi. Ama işte bugün bu albümü dinletme zamanı geldi geçti diye ben sizin huzurunuzda çıkıyorum ve Gergana Dramalieva ile birlikte türküleri teker teker size dinletiyoruz. Arkadaşımız Vili Galabuf ise onları aynen plakta olduğu gibi bizim internetimize, bizim bilgisayarımıza aktardı. Ve sevgili dinleyiciler, Kutsi Ergüner'i, çok değerli bir dünyaca ünlü ney müziği ustasını ben size anlatmaya devam ediyorum. Geleneksel müzikler üzerinde yaptığı çalışmalarla sadece Türkiye ile kısıtlı kalmadı. Hindistan, Pakistan, Afganistan, Japonya ve Kuzey Afrika ülkelerinde de araştırma ve çalışmalar yaptı. Kendi albümlerine ek olarak dünyaca ünlü Peter Gabriel, Jean-Michel Jarre, Maurice Béjart ve William Orbit, Didier Lockwood, İtalyan şarkıcı ve besteci Alice ve Michel Portal gibi pek çok müzisyenlerle beraber çalıştı. Kutsi Ergüner ve çalışmaya da devam ediyor. Paris'te yaşamasına rağmen sık sık İstanbul ve Ankara'ya gidip dünyaca ünlü müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşıyor. Aynen bizim kaval ustamız Nedyalko gibi. Peki sırada kim var diyeceksiniz? Ayfer Sadıkova'dan Pınarbaşı'nda türküsü var.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz. Sevgili dinleyiciler, geçtik plan ikinci tarafına. Çünkü aynen Site 1, Site 2 olarak belirlenen ve Holiday in İstanbul başlığını taşıyan plağı albümü sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Yine Cemil Şaban'dan bir türkü koymuşlar buraya. Bana sevda çekme derler demişler. Ardından da hemen Bayram Ali Ümerov'un klarinetinden bir oyun havamız olacak.
1: Bana sevda çekme derler. Kalpsiz olsam çeker mi? Sakın içki içme derler. Dertsiz olsam içer mi?

Aslında türkü ve şarkılar İngilizce yazılmış, yanı başında da Türkçe isimleri yer alıyor. Sırada Osman Aziz'den Çubuğum Yok Ki türküsü var. Ben son olarak bu albüme sahip ve olup çok büyük paralarla satın aldığı Kutsi Ergüner'i size anlatmaya devam ediyorum. Son sözleri şöyle. Uzun yıllar özellikle İstanbul Festivali'nde birbirinden çok değişik alanlarda projeler üreterek klasik Türk müziğini kendi içinde de farklı konuları olabileceğini ortaya koydu. Dünyaca ünlü Peter Brook'la tiyatro ve sinema konusunda çalışmalar yaptı. Mehmet Ulusoy'un yönettiği Simyacı ve Benerji tiyatro oyunlarına hazırladığı müziklerle 1998 ve 2002 Afife Tiyatro Ödülü'ne layık görüldü. Ne ustası Kutsi Ergüner. Şimdi Paris'te yaşıyor ve orada müzik eğitimi veriyor üniversitede sevgili dinleyiciler. Onun sayesinde Amerika'dan Holiday in İstanbul ismini taşıyan plak albüm elimize ulaştı. Belirttiğim gibi sırada Osman Aziz var.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.

Sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, bu sabah da güne bizimle başladınız. Bir kez daha Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar ekibinin teşekkürlerini sunuyoruz. Sizler için birbirinden güzel türküler seçtik ve gayret gösterdik. Dedik ki bugünkü programımızda çiçeklerin güzelliği, çiçeklerin renkleri, çiçeklerin mis kokusu hakim olsun. Bahçelerimizde nerede ne kadar çiçek varsa bugün sizlere sunduk değerli dinleyiciler. Ve unutmuyorsunuz, saat 13'te başlayan öğle yayınımız ve saat 20'de başlayan akşam yayınımızda yine birlikte olalım dileğiyle huzurunuzdan ayrılıyoruz. Mikrofonlar başında ben Şevke Çakır, teknik yapımda arkadaşım Bilana Harizano adına güzel günleriniz olsun efendim diyoruz. Hoşça kalın. Thank you.